Ay vaziz volyez kezi Koşur terine kumunda Komad nikin Yes madanya Kogyanki lavakun Engere

batman başlar. Larimaz polis kesiz koşur terine bütün. Oh, komarnik yes madan kokyan ki lavak. Ah, larimaz polis kesiz koşur terine bütün. Komarnik yes madan.